aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel de mi hiç çekindi de, satır satır yaz hakim bey. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

içine. Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Değil miydi ne?

İnan ki her yanı alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm mü sanki,

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
2: Tutku FM. Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe

0: Bahçe Avize, yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan şehitlerinin eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor. Bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum," ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi heyet raporunda Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı belirtildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda olayın çeşitli kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin farklı düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, Euro 55 lira 42 kuruş, Sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir Bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955. Caner Aktürk. Adres Fevzi

0: numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıdan sonra intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışına esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldı dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık yetkililerinin Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesini görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. ABD'nin New York eyaletinde bu yıl 108 kızamık vakası görülmesi üzerine vali salgınla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla eyalet çapında acil durum ilan etti. Spor. Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

yasıya ağladım bu gece.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum.

0: günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

gücenir gülmesin, ruhum kıskanır. Uğruna bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi duymasın, duymasın, duymasın ne olur.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehidimizin makamı Ali olsun" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ayvo Orav'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri'yle kentte bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çanakkale Boğazı'nda 156 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle römorkörler eşliğinde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.
2: Spor.
1: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Taze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi. Mersinli ciğerci Apo.
1: Sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste, yolunda toprak olur. Sen iste, dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın, kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Aşk çarpsın.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geçti.

Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.
2: Spor.
1: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlı.

0: Akdes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşuna daha önce de aynı yöntemle imha işlemi yaptığının tespit edilmesi üzerine 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası zincirli kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
2: Spor.
1: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle patates.

Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım, hey! Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

Aşkım iki günlük iptila. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettin kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezasındayım.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 0.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.08 saatlerimiz hafta ortasında, çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Biraz sonra mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden.

Soğuyan hava bugün Samsun'umuzda biraz ısındı sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında 7 Ekim Çarşamba gecesinde beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Ekim ayrıca cumartesi gecesi doğum günüme denk geliyor sevgili dinleyiciler. Beraber birlikte yayında en güzel şarkılar eşliğinde sizlerle beraber olacağız 10 Ekim'de de. Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Hepiniz bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı C26'lı yatmakta olan oğlum Çınar Aslan. Dünyada en değerli varlığım Sabret bugünlerde geçecek annem ne olursa olsun yanında. Caner Çal oğluma yoldaşlık ettiğin için teşekkür ederim tüm koğuştan. Allah razı olsun C25'te yatan. Diğer canım Şefican Bağcı'ya, senin de Çınar'dan farkın yok gözümde oğlum. Benim Allah yar ve yardımcınız olsun. Yar bahtımın kar beyazı parçası armağan olsun diyor.

Astroma Spor Salonu Atakum'da ömür, ellerinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor sevgili dinleyiciler ve Tutku FM bünyesinde sizlere hizmet veriyor. İyi yayınlar. Kabak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindeki sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Eşim için bana aşkından öte köy yok parçası armağan olsun diyor. Niyazi Yusuf Sevindeki armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

20.27 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ve radyolarını açan, yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz Kalpten Kalbe programına. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Yayınımıza gece yarısına kadar devam edecek tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Adanzi'ye bir kez daha hatırlatalım. Yeniler Samsun Kapalı'da bulunan canım kardeşim Osman Demir, sesini duymasak da kalbimizin en güzel yerindesin. Kendine çok iyi bak, canını hiçe sayma, bizler iyi, sen de orada iyi olmaya çalış. Gün sayıyoruz kavuşmaya. Volkan Demiral abin hep seninle, geçmiyor günler şarkısı Osman Demir için armağan olsun diyor Volkan Demiral'dan.

Evet, çarşamba gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ünye C5'ten Erdal Aksu. Sesini duysam sesini, sesine sarılacağım. Seni çok özlüyorum sarı kız. Aslıcık, Aslı Duman, seni seviyorum. Çağlan Nurtaş, Seda ve ortamına armağan olsun. Vay gülüm parçası diyerek mesajını sonlandırmış. 5 tane Vay Gülüm şarkısı çıktı bizde ama onlardan bir tanesini seçtik. Umarım doğrudur. Alişan, Vay Gülüm.

İyi yayınlar, ben Bülent. Çarşamba kadın kafalı bulan canımın yarısı kızı Melike Dilan Yılmaz için yürek yaran parçasını armağan eder misiniz? Pamuk Prensesim, seni çok seviyorum. Görüşeceğimiz günü heyecanla bekliyorum güzel kızım. Allah'a emanet ol yavrum çiçeğim diyerek mesajını sonlandırmış Bülent. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen. Mesajlarınızın en sonunda yer alsın şarkı istekleriniz. Ve söyleyenle beraber sevgili dinleyiciler yazmaya çalışın. Sanatçı ismini de. Geceye devam ediyoruz. Tüm güzel şarkılar bizleri internet üzerinden 105 frekansından. Evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde sesimizin ulaştığı her yerde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun.

İyi yayınlar diliyorum. Kabak'ta gurbette olan Aslan kardeşim Yağız Işıtan'a buradan çok selamlar olsun. Bugün onun doğum günü. Kardeşim benim doğum günün kutlu olsun. Rabbim yeni yaşının sana özgürlük getirmesini nasip etsin. Abin her zaman yanında. Biz bize yeteriz Aslan'ın. Kimseye ihtiyacımız yok. Seni çok seven abinden armağan olsun. Kardeşim Yağız Işıtan'a diyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de paylaşıyoruz bütün güzel şarkılarımızı.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. İnsan bir kez arar sorar, gör beni ne haldeyim. Her gün hasretindeyim. İnsan bir kez arar sorar, İnsan bir kez

İyi yayınlar Oğuzhan Tekcan'dan Samsun TTP Kapalı'da C20'de koşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Aslanoğlu'na gelsin seni çok özledim abim. Aramanı bekliyoruz özgür günlerde. Kavuşmak dileğiyle unutanlar unutanları asla unutmazlar diyerek mesajını sonlandırmış Oğuzhan Tekcan.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde ve Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. 20.46 saatlerimiz. Hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Birazdan yoğunluğumuz başlar. İyi yayınlar. A16 koşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay, bir dakikasına bir saniyesine bile pişman olmadım seni sevdiğim için. Yine olsa yine seni seçer, yine sana aşık olurum. Bir senin gözlerin var, ötesi yok zaten. Ben koca bir şehri bile sen varsın diye seviyorum. Derdine derman, yarınına yanına bir omuz olurum. Olur da halledemezsen yanına uzanırım. Yalnız değilsin, olmayacaksın da ellerimin uzandığı, gücümün yettiği sürece hep arkanda baktığında, hep arkana baktığında beni göreceksin. Seni beklemekten, seni sevmekten bir gün bile vazgeçmeyeceğim ömrüm. En güzel tesadüfümsün şarkısı Tepo Seko'dan Armağan Olsun Mustafa Angay'a diyor.

Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Samsun Çarşamba'da yatan canımın parçası için Ankara'dan, annesinden, Rabbim seni bana kavuştursun, her zaman yanındayım. Ya sen gel parçası, armağan olsun, güçlü ol, sabırla ve geçecek bu günler de diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ankara'dan mesajını ulaştırmış, annesinden armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Iğdır'dan selamlar, iyi yayınlar. Çarşamba 7 koğuşunda yatan kızım Eda Nur Kazan'a ve kader arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum ve seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Son bir mesajımız. İyi yayınlar canım oğlum. Yağız Işıtan'a gelsin. Bugün doğum günün kutlu olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle annen seni seviyor oğlum. Canım oğlum Yağız Işıtan'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

Yeni Acı'ya 27 kurşundan tahliye olan Emre Temiz, öncelikle cam parçaları Onur İhtiyaroğlu, Tansel Yılmaz, Adem Tuncel'e, Ethem Eşici'ye, Emrah Gür, Kerem Acı, Abdullah Aslan, İbrahim Göktaş, Ahmet Aslanoğlu, Cenk Hocaoğlu, Vedat Avcı, Taha Topala, Mustafa Deveci ve büyüklerim Abdullah Özcan, Özer Denizi, Hasan Gürbüz. Başka koğuşlarda yapmakta olan Caner Yalçın, Barış Deniz, Yela Saka, Yener, Dündar, Asla, Aycan, Namı Diğer. Aycan, Namı Diğer, Chesper, İbrahim Karakaş, İbrahim Uz, Mert Tekin, Hakan Yıldırım, Melih Yavuz, Mertcan Eker'e selam olsun diyor. Emre Temiz'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. A3 koğuşunda yatan sevgili Ömer Faruk Çelik'e selam olsun. Aramızda mesafeler, dualar ve zor günler olsa da kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Seni göremediğim, yanında olamadığım her gün seni biraz daha özlüyorum ama bütün bunlara rağmen içimde hep güzel günlere dair bir umut taşıyorum. Seni çok seviyorum. Bu şarkı bize armağan olsun. Sıla Şahin'den Seninle Başlar şarkısı diyor. Ömer Faruk Çelik'e armağan olsun diyor. Çok hareketli olduğu için şu anda yayın formatımıza uymuyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Çarşamba kapalı C5 koğuşundan Aleyna Olgun, Özüm, İknur Tibet, Kader Bile Yaptığım Dostlarım, Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertap Ertürk, Kübra Altun, Ebru Yılmaz ve farklı koğuşlarda yatan Esen Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Benden size armağan olsun diyor Aleyna Olgun.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim?

Sırayla WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. 21.01 saatlerimiz çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler Astrova Spor Salonu sponsorluğunda tüm güzel şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde sesimizin ulaştığı her yerde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. A18 koğuşunda yatan oğlum Baran Özkan Kalbin. Neredeyse evim orada derler ya, benim evim de yüreğim de sensin canım oğlum. Her nefesimde attığım her adımda iyi ki varsın, yüzün hep gülsün, yolun hep açık olsun göz bebeğim. O benim kalp atışım şarkısı oğlum Baran Özkan'a armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Aleyna Akıncı, Samsun'da tipi A18 koğuşunda yatan canım abim Taşkın Oflaz'a selam olsun. Seni çok özledik, çok seviyoruz. Dualarım hep seninle. Sensiz sokakların bile tadı yok. Bir an önce gel. Gel de neşemiz yerine gelsin reis. Kendine çok iyi bak, seni bekliyoruz. Anketten öte Dirmaraş'ın yolu şarkısı Armağan olsun diyor Aleyna Akıncı.

21-15 saatlerimiz geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesim, bugün seni rüyamda gördüm. İnşallah iyisindir. Sakın oralarda bunalma. Her zaman dediğim gibi ablan dağ gibi arkanda ve olmaya da devam edecek. Seni çok seviyorum. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Gel neredeysen şarkısı benden size armağan olsun diyor Bilge Olgun.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Ağun Koğuşu'ndan sevdiğim adam Sait Baboğlu'na ben seni sadece bugünüm için değil, yaşayacağımız bütün yarınlar için seviyorum Sait'im. İyi ki benimsin, unutmayacağım şarkısı Armağan Olsun Sait Baboğlu'na diyor.

Selamünaleyküm. Samsun Kapalı'da A7 A2 koğuşuna yatmakta olan Selçuk Efe Gündüz ve A22 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Kerem Kaplan kardeşlerime selam olsun. En güzel günler yakında bizim olacak. Ben Emirhan Tür kardeşime armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. İyi yayınlar A2 koğuşundan Selçuk Gündüz'den abilerime, kardeşlerime ve Azizcan Hünerli, Sercan Yılmaz, Azem, Adanur, Eyüp, Şahin, Dinazur Akın, Aksoy, Yiğit, Yusuf, Hakan, Çetinkaya, Alper Ustabaş'a selam olsun. A22'de olan Kerem Kaplan kardeşime armağan olsun. Beraber girdik, beraber çıkacağız kardeşim. Emirhan, Efe Türk'ten selam olsun diyor.

İyi günler, merhabalar, kibarşım, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, evdeyiz, çocuklarla altın kalmasın kafana, hiçbir şey takma, her şey hallolacak, inşallah seni çok seviyorum, her şeyim her zaman yanındayım, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya bilsen şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz, Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer veriyoruz. WhatsApp üzerinden A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, geceniz güzel olsun. Samsun Mobilya Montaj, Can Salim Türk, Ünal Eker, başta olmak üzere Berdo Umurçan, Güner Emre Temiz, Samet Yıldırım. Bu saatlerde çalışmaktayız. Tutku FM ile sizlerle, sizlere ulaşmaktayız. Rabbim kolaylık elbet verir. Sabır kardeşlerim, güzel günler yakındır diyor. Kolay gelsin diyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına armağan olsun. Emeğinize sağlık diyor. Rica ederiz. Sertan Kaan Yeni Gün, Rümeysam. Cuma günü avukat gelecek. Yarın telefon için izin iste verecekler. Belgelerin bugün onaylandı. Herkesi bizi merak etme. Asafa'nın nüfus cüzdanı sende olduğundan dolayı görüşe gelemedik. Seni çok seviyorum aşkım. Kendine iyi bak, orada üzme kendini sakın, annen baban Asaf'ın çok selam var, ben ölürsem sen ağlarsın, sen ağlarsan ben ölürüm, sultanım Allah'ıma emanetsin.

0: Yayınlar Samsun Kadamı TTP Kapalı Dağ A3 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya yokluğun her geçen gün daha da ağır geliyor. İçimizde konuşulacak, söylenecek çok şey var ama bazı şeylerin zamana bırakılması gerektiğini sen de ben de biliyoruz. Sabret zamanla her şey yoluna girecek, sen ben seni bekliyor olacağım delikanlım şarkısı armağan olsun Gökhan Karalı'ya diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Kasturova Spor Salonu Atakum'da güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor sevgili dinleyiciler. 21.34 yaptık saatlerimizi. Hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar Samsu T-Tip kapalı C8 koğuşunda yapmakta olan eşim Baran Çetin. Seni çok seviyorum ömrüm. Her zaman yanındayım sabır. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Oralar kimseye kalmadı. Sana da kalmayacak. Aslanlar kafese sığmaz. Kendine iyi bak. Şiire gazele şarkısı Armağan Olsun Seni Çok Seven Eşin. Buse Çetin'den Armağan Olsun Bu Şarkı diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yayına Bilgi Olgun, çarşamba kapalı C9 koğuşunda, Hilal Albayrak TTP kapalı C7 koğuşunda Emirhan Uzun'a sesleniyorum. İmtihanımız biraz ağır olsa da elbet geçecek. Özgür günlerde görüşmek üzere. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ben sizi hiç unutmadım. Sizi çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar benden sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Yeniden Senden Vazgeçmem şarkısı Kaan Uncuoğlu'na Seni Çok Özlüyor ve Seviyorum. Hasret Sor Ama Sana Olan Sevgim Her Şeyden Güçlü Güzel Günlerimize inanmaya Devam Edeceğim Seni Çok Seviyorum Sevgilim Diyerek mesajını sonlandırmış ve Kaan Uncuoğlu'na armağan olsun diyor.

vazgeçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Yeniarsam TTP Kapalı'da A20'de yatan eşim Kürşat Balcı'ya bu şarkı bugünler geçecek. Yarim yeter ki sen içindeki umudu ve gücünü kaybetme. Ben dışarıda sabırla, dualarla ve ilk günkü aşkla senin yolunu gözlüyorum. Kürşat Balcı'ya armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sadece 22 kuruşundan tarihi olan Can Berşat'ı aynı sofrayı paylaştım başta. Değerli büyüğüm Recep Büyükdağ abi ve kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Ahmet Erezi, Tarık Dede, Çetin Düdü, Caner Yalçın, Muttalip Ömer, Mehmet Ali Gültekin'e, Murat Karaca, Kemal Yelek, Turan Çam'a, Ersin Köseoğlu'na, Yusuf Taş'a, Serkan Koloğlu, Umut Beldek, Yiğitcan Kireç, Doğukan Yay, İlmi Kütükoğlu, Seyfullah Başkurt'a, C5 koğuşundaki kardeşim Yasin Peleke, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Canberk Çatı için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Bir radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Metin Sağıroğlu. Kardeşlerime selam edeceğim, hepsine kucak dolusu sevgilerimi ileteceğim. Ramazan Sağıroğlu, Berkay Ak, Ömer Faruk Çelik, Mustafa Kurt, Şerif Duran'a, Emirhan Çorta, Mert Eren Turun'a ve A20 Koğuşlu abi kardeşlerime selam ederim diyerek mesajını sonlandırmış Metin Sağıroğlu. İyi yayınlar diliyorum Hakan Arlı'dan, kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Nefise Değirmenci için Sevsene Beni parçasını armağan ediyorum. Nefom seni bekliyorum, mektup yazdım sana göndereceğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun Taner abime en güzel şarkılar diyor. Peki Yasin Bey sevdikleri için de geliyor. Son bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Aki Koğuşu'nda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaşı selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Annesinden Biricik oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor denicimiz ve Karayazı alıyor sırayı.

formatımıza uygun olanları ekliyoruz. Sevgilisinden Polat Ağaç'a seni çok özlüyorum bir tanem, beklemenin mükafatı sana kavuşmak olsun. Seni her şeyden çok seviyorum, biraz daha sabret. Umudunu kaybetme, kendine dikkat et sevgilim. Ben her zaman yanındayım sevgilimiz. Sevgimiz, umudumuz olsun. Odalarda Işıksızım şarkısı. Armağan olsun sevgilisinden Polat Ağaç'a diyor.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Tutku FM. Tutku FM.
2: Yeni saatimiz 22.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında İyi yayınlar Enes Arda Atalay'a, sahtemdesin şarkısını armağan ediyorum diyor. Enes Arda Atalay'a ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar abim. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selamın 0052'den Yiğit Köksal. İkinci ağaç şoförlerinden Taha Aydınlı'ya selam olsun, yolu açık olsun, seviliyorsun abim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. YNAC25B26 koğuşunda yatmak olan eşim, hayat arkadaşım Şevkican Balcı, kardeşim Çınar Aslan, iki canım, iki yanım, iki yarim. Çınar'ım oğlum, sen benim her zaman göz bebeğim olan o küçük erkek kardeşim, senin ablanın kalbi senin her zaman sığındığındır. Bu şarkıyı biraz daha sesli dinle, anlatın. Altarım, altarımdan bize kalmıştı, şimdi de cennetten güçlü durmanı bekleyen, izleyen kardeşimle benden sana gelsin bu parça diyerek mesajını sonlandırmış. Seven

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 7 Ekim'i gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sen benim hayatımda öyle bir yer edindin ki artık seni düşünmeden koruduğum bir yarın yok. Bazen gözlerimi kapatıp sadece ikimizi hayal ediyorum. Bütün zorlukların geride kaldı. Yüzüne bakıp içimden iyi ki seni seçmişim dediğim günleri, belki şu an kolay değil ama ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Çünkü bazı insanlar sevilmez, sadece onlarla bir ömür hayal edilir. Ben seni tam da öyle seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya bir selam sağlı parçası armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar Taner abi. Ankara'dan Yasin diyor. Teşekkür ediyorum Yasin. Kapalı yatan eşim Songül İmeğe kıyafetleri ve kitapları eksiksiz teslim ettim. Sevgilim, gece yola çıkacağım. Asılım geçti sayılır. Seni görmek çok iyi geldi. Bugün yine her zamanki gibi harikaydın, seni seviyorum. Ölürüm sana ben parçası gül bakışlıma armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin için geliyor.

0: ölürüm.
1: Ben senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
2: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.

Manisa Alaşehir'de askerlik görevini yapan Çınımoğlum Koray Mert'e selam olsun. Güçlü ol oğlum, bugünlerde geçecek, gururlu kalacak, seni seviyorum askerim. Koray Mert'e armağan olsun canım oğluma bu parçamız. Sonrasında vatanı görevini yapan arkadaşlarına ve tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun. Geceye devam ediyoruz Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında, iyi yayınlar. Samsun C22 koğuşunda yatan can parçam oğlum. Muttalip Ömür, çok özledim yavrum seni. Sana kavuşacağım günü bekliyorum, seni çok seven annen. Kara gözlerinden öpüyorum. Sabır kalmadı şarkısı armağan olsun diyor Muttalip Ömür için.

WhatsApp numaramız 0542 744 61 55. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. İyi yayınlar diliyorum bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, armağan olsun en güzel şarkılar diyor Mert ve sevdikleri için geliyoruz.

Çarşamba gecesinde Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 22.30 yaptığı saatlerimizi sevgili dinleyiciler, bu gece fazla yoğunluğumuz bulunmuyor. Ve şarkılarla birlikte mesajlara da yer vermeye özen gösteriyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bazen seni öyle bir özlüyorum ki içimdeki tek dilek sana bir an önce sarılabilmek oluyor. Sesin, gülüşün, yanımda olduğun o güzel anlar gözümün önünden hiç gitmiyor. Hayat devam ediyor ama sanki benim bir yanım senin yanında kalmış gibi. Uzaklık seni kalbimden eksiltmedi. Aksine sana olan sevgimi daha da büyüttü. Bir gün yeniden yan yana olacağız. Ben o güne kadar seni kalbimde, dualarımda ve bütün güzel hayallerimde taşıyacağım. Seni çok seviyorum, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsundur.

Ve sıradaki mesajımızda yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Seni çok seviyorum, her zaman yanındayım kocacığım. Sen yalnız değilsin. Senin artık bir ailen var. Çocukların cuma günü de doğuyor. İkimizin de gözü aydın bu arada aşkım. Sezer Akbulut'a A11 koğuşuna, Hamide Karabulut'tan Sezer Akbulut'a gidecek yerim mi var şarkısı armağan.

Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İYNA Samsu T-Tipi kapalı. Mete Çolak Ağa, Berkay'dan Nankördük şarkısı armağan olsun. Biz nankördük diyerek mesajını sonlandırmış

İyi yayınlar gurbetten Sıla'ya, sevgiden tüm sevdiklerime ve radyo dostlarına armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar Aydoğan Olgun, bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. Aydoğan Olgun içinde geliyor. Kalpten'in buluştuğu program Kalpten Kalbe de geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Geceye dair şu anda bir iki mesajımız var. Bekleyen gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz.

Kul sevilmez mi Cengiz Kurtoğlu yorumlarından bir tanesiydi, paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Evet, şu anda geceye dair fazla mesajımız yok. Bir iki mesajımız var. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Engin'den oğlu Arda Rengin'e. Oğlum ne yaşarsan yaşa, asla umudunu kaybetme, güçlü ol. Sabret, babanın duaları her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Bülent Rengin için geliyor.

0: Evet, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. 22.55 saatlerimiz çarşamba gecesinde Samey Gayrimenkul Spon Salonu'nda Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. Mert ben, bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. En güzel şarkılar diyor ve Mert için geliyor.
1: Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreğim. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynunu, deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu, bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu, köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı.

bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden, ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip,

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Saatlerimiz 23.01'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında son saatimizdeyiz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin, Bedirhan, Olgu için Canın Olayım parçasını armağan ediyorum. Arda için annesinden armağan olsun diyor.

FM Samsun T-Tipi Kapalı'da A17 koğuşunda yatmakta olan Murat Altuntaş'a ve onu seven tüm arkadaşlarına gönderiyorum. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz hep seninle. Güzel günlerin, güzel günlerimizin çok yakında gelmesi dileğiyle. Kendine iyi bak kardeşim, seni çok seviyoruz. Annen ve ablandan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Murat Altuntaş'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Bedirhan Olgun'a, annesi babasından sevgiler, ben ablan, merak etme, yanındayız her daim diyor Bedirhan Olgun için armağan olsun diyor.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: İyi günler, ben Kaderen Muti. Sayın Bafra Kapalı'da yapmakta olan hayat arkadaşım Safa Sayım'a selam olsun. Sevdiğim seni sevmek, aynı yoldan ilk defa mutlu gelmesi ve aynı müziği bu defa aşk dolu söylemek de elbet bir gün. Sevdam yanlışın, doğrun senin olsun yanındayım. Sakın ola beni unutma şarkısı Kaderen Muti Sayım'dan armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Tutku FM. Tutku FM.
2: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Aydı koğuşunda bulunan Reis Efkalı Ahmet Coşkun ve bir o kadar değerli canım abim Reis Samet Yıldırım'a selam olsun. Çatacak yer arıyorum şarkısı Ayça'yı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor.

Yine Samsun kapalı yapmak olan Mustafa Katı İstanbul'dan sevgilerimi gönderiyorum. Çiğdem'im seni çok seviyorum. Özlemin gitgide artıyor hasreti. Yollarını bekliyorum sevdiğim. Mustafa Katı'dan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

20-20 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar, yarın her şeyin güzel olması tek dileğim. Dualarım seninle, sonuç ne olursa olsun ben hep yanında olacağım ama ben bütün kalbimle güzel bir haberle çıkacağımıza inanıyorum. Her şeyim Resul Dal Bey için armağan ediyorum, Kara Kız'dan diyor.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezasındayım.

İyi yayınlar canımın canı, sol yanım Merve Engin. Yukon kurban olsun sana, şimdi indim, bindim taksiye, eve doğru geçiyorum. Bu sefer hiç beklemedim, sana sarılamasam da inan... İnan bana, sana da iyi geldi kurban olduğum. Çok özlemişiz birbirimizi. Merak etme, eve geçiyorum. Açık görüşe kadar biraz kilo al Yukon. Yukon her koşulda yanında, bunu bil. Şartlar ne olursa olsun seni asla yalnız bırakmayacağım. Unutma, unutanın kalbi çürüsün. Seni çok seviyorum tıpkı senin beni sevdiğin gibi. Dön ne olur Yukon, Yukon'a dön. Seni çok seviyorum ilkim, ilkim sonum. İyi geceler can yoldaşım diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

23.33 saatlerimiz ve son saatimizi İskaten Kalbe programında Çiğdem'den Mustafa Kati'ye armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden.

İyi yayınlar Samsun TTPC22 koğuşunda yatmakta olan Abdülkadir Yıldız kardeşimize sabır metanet diliyoruz. Her zaman şartlar ne olursa olsun kardeşim yanınızdayız. Her zaman yanındayız, seni unutanın kalbi kurusun. Çok özledik aslan kardeşim seni. Bu günlerde geçer elbet sıkmacanın en kısa sürede yanındayız. Az yüzün gülsün canımız. Güneş elbet bir gün senin içinde doğar. Elbet Rabbim tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Selamlar, hayırlı geceler iki gözüm. Batuhan, Cücen, Çapraz, Berkay, Melek, Emrullah Uyar'dan armağan olsun ah kardeş şarkısı diyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İyi yayınlar, ben Karakız. Bir ömrüm daha olsa yine senin yanında olurdum. Dileğim nefesim Resul Dal Bey'e gelsin, üstünü ört dert gibi. Rabbim bize bir şans daha versin. Yarın şansın bol olsun, güzel bir sabaha uyanman, güzel bir haberle çıkman en büyük dileğim. Beni özleyen, beni merak eden adam, beni arar mısın? Arkamda Dağ Birbirini şarkısı, seni özleyen kara kızdan armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında Bugün Sen isimli şarkımız alıyor sırayı. Daha önce Ferhat Tayfur yorumlamıştı. Mert ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar diliyorum tüm Türk FM dinleyenlerine ve ayrıca güzel bir gecede Türk FM ailesine armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Belki şu an sana sarılamıyorum sesini, istediğim kadar duyamıyorum ama bilmeni isterim ki aklımın en güzel köşesinde hep sen varsın. Zaman bazen yavaş geçiyor, özlem bazen ağır geliyor ama seni düşünmek içimi yine de ısıtıyor. Gücüne, sabrına ve hayata tutunma şekline her geçen gün daha çok hayran oluyorum. Günün birinde bu günleri geride bırakıp yan yana oturacağız. Uzun uzun konuşacağımız anların hayalini kuruyorum. O zamana kadar kalbimdeki yerin hep aynı kalacak, üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Rabbime emanetsin Emrah Yağçı'ndan Kübra'ya armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Meltem. Bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor ve Hidayet Erdoğan güzel bir şarkısı alıyor sırayı sonlara doğru. Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sana da aşk olsun diyor Hidayet Erdoğan.

Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gecede ayrı bekleyen son bir mesajımız var. Sonrasında en güzel şarkılar sabaha kadar devam edecek ve bir sonraki yayında Kalpten Kalbe programında yine sizlerle beraber olacağız. Saat 20.00'da sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Alper Aküze, Günay Bey, Kadir'in çok özlediğini söylemek istiyoruz. Sana çok ulaşmaya çalıştık, seni çok özlediğimizi bil. Ben Sevdalı, Sen Belalı şarkısı armağan olsun Alper Aküze diyor.

Allah gözüm Allah, daha çok ağlarsın bu gidişle. Beni efkar masalarında derde bağlayan biri var. Şeytanla dost, Azrail'e rehber olmuş. Beni hasret hançeriyle yaralayan biri var. Bağlandıkça dağıldım, o gidince delirdim. Sadık oldum, sahat etti beni, ağladım, yaralandım. Ayrılık yağmuru gibi üzerime çağlayan biri var. Ruhu kararmış ama deli değil. Sanki düşmanım, sevgilim değil. Sevdi mi, sevmedi mi belli değil. Beni iki arada, bir derede boğan biri var. Yoluna canımı serdim, basıp geçti. Bağında bahçesinde bağban oldu, mesrip geçti. Bağrımı, sol yanımı hasretiyle kesip geçti. Ben yaşarken beni öldüren biri var. Saçlarımı döken, belimi büken, dişlerimi söken zalim.

bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

insanın içini acıtığımış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.